tolik, tolik cest, tolik, tolik cest, tolik, tolik cest, tolik cest, co tě tolik cest, cest.